0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Hey, get it in the zone, yeah.
1: Spankito, spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.